Kral Akustik Radyo ve Kral Akustik TV, sevilen sanatçıların en özel performanslarıyla sadece Kral Müzik YouTube kanalında.

0: Reklam.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Yaz showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
1: Bu?
2: Bu?
1: Bu?
3: Bunu?
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei Watch Fit 5 akıllı saat 7999 lira. Üstelik yanında Huawei FreeBuds SE 2 Bluetooth kulak içi kulaklık hediye. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vavakaz.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: ETS sizin için seçti.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar...

0: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: İşini büyütenlerin mikrosu var.
4: Mikro yazılım, mikro.com.tr.
5: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481. Venividi Göz.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
3: Hem de hiç para vermeden.
4: Abonelik de yok. Aidat da yok.
2: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

yaz yaşanacak, hazırlıklı olun ama hafta sonunda yağış geliyor yine. Artık metabolizma, denge, düzen diye bir şey kalmadı zaten. İnanılmaz değil mi? Bugün İstanbul'da sıcaklıklar yüksek ama yarın Marmara'nın batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda etkili olacak yağışlı hava. Pazar günü Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin tamamına yayılacak. Yağışların önümüzdeki hafta salı gününe kadar da sürmesi bekleniyor. Ama yurt genelinde bugün hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Ona göre yapın planlamanızı.

Hava iki gün bahar, iki gün kış olduğu için bahar alerjisi de ne yapacağını şaşırdı doğrusu. Uzmanlara göre alerjik rinit bu yıl alışılmışın dışında seyrediyor doğal olarak. Çünkü normalde birkaç haftada yoğunlaşan polenler dalgalı hava nedeniyle uzun süre havada kalmış bu sene. Bu da daha hafif ama daha uzun süren hapşırık krizleri, burun akıntısı ve göz kaşıntısına sebep oluyor. Üstelik ani sıcaklık değişimleri bağışıklık sistemini zorluyor. Yani sadece alerjisi olanlar değil, daha önce hiç yaşamayanlar bile bu bahar etkilenebilir diyor uzmanlar. Ben sinüzit olduğumu düşünüyorum ama bir yandan da acaba bahar alerjisi mi diye de düşünmeye başladım. Peki ne yapmalı? Dışarı çıktıktan sonra üstünüze kalan polenleri temizlemek için duş alın, kıyafetlerinizi değiştirin diyorlar. Camları gün içinde kapalı tutun ve sadece akşam saatlerinde havalandırın. Hava temizleyici cihazlar çok önemli. Omega 3 ve C vitamini

0: Kaya ile Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Kobilere özel.

0: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse Tea yanında.

0: fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
4: Atason gözünde, gözler üstünde.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: arası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V-kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılımlarında.

Rams Parkhouse Maslak'ta bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Tek reklam.

Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Mayıs Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Sıcak bir başlık, İBB'ye yeni operasyon, yolsuzluk iddiaları ile ilgili 29 kişi gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. Amerikan kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndaki adaları ve bazı İran kentlerini vurdu, İran'da karşılık verdi. Amerikan Başkanı Trump, anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız tehdidinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Cezayirli mevkidaşı Tebbun'la görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Erdoğan, İsrail'e sert eleştiriler yöneltti, şiddet sarmalı, sona ermeli dedi. Antalya ve Uşak'taki yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek'le Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık talebinde bulunduğunu söyledi. Ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski jandarma genel komutanı Eşref Bitlis'in damadı Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe sundu. Dosyanın yeniden incelenmesi talep edildi. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü kapsamında açık görüş hakkı tanındı. Açık görüşler 18-24 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor. Bugün İstanbul ve Antalya parçalı bulutlu 24, Ankara az bulutlu 22, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa parçalı bulutlu 28 derece. Kral Pop.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimini genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor. Shakhtar Donetsk'in Konferans Ligi serüveni yarı finalde sona erdi. Arda Turan'ın ekibi Crystal Palace'a 3-1 rövanşında 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Fenerbahçe Beko'da hedef Final Four. Sarı lacivertliler Euroleague playoff serisi 4. maçında Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu

kampanya kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle hukuki işlem tehdidinde bulunuluyormuş falan. Yani kimse kimseye havadan değerli bir ürünü fiyatının çok altında herhangi bir kampanyayla sunmaz. Lütfen bunu unutmayın, olur mu?

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Varlıklarının hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala.

0: Gel birebir bankacılığa, birebir bankacılık yöneticinle Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında olsun. Birebir bankacılık, birebir ayrıcalık Akbank'ta. Ayrıntılı bilgi akbank.com'da.
1: Alo Ayşe, çabuk ol.
2: Ne var?
1: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
2: Yeni sezon her şey mi?
1: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Prime Compute Testler'de ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Çay başka, çay kurban başka.
3: Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
4: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya. LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V kartla ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Hayatın dengesi kaçtığında Fusti yanında.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin.

ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi. Çiğdem Talu ve Zeynep Talu'nun zamansız eserleri Talu şarkıları projesiyle yeni nesil yorumcularla hayat buluyor biliyorsunuz. Ve şimdi projenin dördüncü tekrisi işte öyle bir şey. Fatma Turgut'un vokaliyle müzikseverlerle buluşuyor. İlk yayınları Grip'in Mela Bedel, Yaşar ve Fatma Turgut yorumlarıyla dikkat çeken proje. Önümüzdeki dönemde de Pamela Spence, Gökçe, Can Ozan, Nüket Duru, Teoman ve Melek Mosso gibi isimlerin yorumlarıyla genişlemeye devam edecek. Ve İstanbul'un müzik tarihinde simge mekanlardan biri olan İMÇ, 9-10 Mayıs tarihlerinde Kral FM ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda düzenlenecek İMÇ Müzik Günlerine ev sahipliği yapacak. İMÇ 6. blokta gerçekleşecek etkinlik, sektörün usta isimlerini ve müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Programa sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz ve Şebnem Ferah ikinci konser tarihini açıkladı dün biliyorsunuz. 27 Haziran'da yeniden Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluşacak Şebnem Ferah. Konserin biletleri de bugün satışa çıkıyor. Hazırlanın, kolaylıklar diliyorum herkese.

Hadi hızlı bir dünya turu. Karsu, Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün özgürlük elçisi oldu. Ve Euroleague Playoff 3. maçında Panathinaikos'ta Valencia arasında oynanan mücadelede saha kenarı karıştı. Koçlar Ergin Ataman ve Pedro Martinez diskalifiye.

0: Alo Ayşe, çabuk ol.
1: Ne var?
0: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
1: Yeni sezon, her şey mi?
0: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
2: Doğanın tüm bereketi sevgiyle hasat edildi.
3: Gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri, obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alkazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.
4: Anneme yakışan hediyeler vatanda.

0: Atağında. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek.
3: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok. Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazanıyor.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Jürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler Günü'nde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
5: Prime Computest Auto Ekspertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
7: Ritmini yakala.
8: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

kendi sosyal medya hesaplarımda yine aktarıyor, paylaşıyor olacağım. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım. Önce radyonun X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Hafta sonu cumartesi ve pazar Kral FM ve Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda İMÇ'de İMÇ Müzik Günleri düzenlenecek. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Bugün sıcaklıklar yüksek. Normallerin de 2 ila 4 derece üzerinde ama yarın yurdun büyük bir kısmında yağış bekleniyor. Hafta sonu planlarınızı ona göre yapın. Ben

0: gerçek reklam.
1: Vanon seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Basın Turu.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 8 Mayıs Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. NTV Haber'den aktaralım detayı. Son dakika, İBB'ye yeni ihale operasyonu, 29 gözaltı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İBB'ye yönelik yeni Ekrem İmamoğlu operasyonu düzenledi. Ağaç ve peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı iddiasıyla 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı. Bir aylık ateşkeste kritik eşik, Habertürk'te öne çıkan başlık. İran, Amerika'yı Hürmüz'deki iki gemiyi hedef almakla suçladı. Amerika Birleşik Devletleri de misilleme dedi. Hürmüz Boğazı'nda dün gece yaşanan karşılıklı saldırıların ardından Amerika ile İran arasındaki ateşkes tehlikeye girdi. Amerikan Başkanı Trump saldırılara rağmen ateşkesin yürürlükte olduğunu söylerken İran Devlet Televizyonu bölgede durumun yeniden normale döndüğünü bildirdi. Devam edelim Sabah gazetesinin manşetiyle, İsrail bölgemizin güvenlik sorunu. Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'la basın toplantısında dünyaya seslendi. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı politikaları olduğunu gösterdi. Hürriyet'in manşeti var sırada. Suikast planı böyle çöktü. Daltonlar çetesi iddianamesinde şok bir bilgi yer aldı. Çetenin, Somali'nin eski İçişleri Bakanı ve İslam İşbirliği Teşkilatı temsilcisi Abdülkadir Muallim Nur'a suikast planladığı ortaya çıktı. Vergi teşviki üretene geliyor. Bir başka başlık, varlık barışını getiren yasa teklifinde ihracatçılara verilen kurumlar vergisi desteğinden vazgeçildi. Onun yerine üreticiler desteklenecek. Dikkat çeken bir başlık son dakika haber portalından. Burcu Köksal kararını açıkladı. CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılıyor. Türkiye siyasetinde günlerdir konuşulan iddia resmiyet kazandı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılma kararı aldığını açıkladı. Kararının arkasında herhangi bir baskı ya da soruşturma olmadığını söyleyen Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü ve destek mesajı aldığını ifade etti. Milliyet'e geçelim, manşete bakıyoruz. İspanya Hürjet'ten sonra gözünü Kaan'a dikti. Kaan kardeşliği. Hürjet'in ihracatı için Nisan 2026'da tarihi bir anlaşma imzalayan İspanya, Kaan konusunda da Türkiye ile ön görüşme yaptı deniliyor detaylarda. Bol kepçe ihale, Sözcü'nün manşeti bugün. Üst başlık, Başakşehir Belediyesi'nin son icraatı yaparsa AK Parti yapar sözünü hatırlattı. Belediye yemek ihalesi düzenledi. 6 firma 50 ile 117 milyon lira arasında teklif sundu. AK Partili yönetim hiçbirini beğenmedi. İşi 135 milyon liraya yaparım diyen firmaya verdi. Hantavirüs pandemiye dönüşecek mi? Bu soruda

0: TRT Haber'de dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri virüsün yayılma şeklinin COVID-19'dan farklı olduğunu ve riskin düşük seviyede kalacağını duyurdu.
1: Basın durumu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

daha iyi ve mutlu hissettiğimiz günün sabahında yine çok güzel şarkılarla karşınızdayım. Yolculuğumuz 2 saat sürecek. Hadi siz de bu yolculuğa eşlik edin ve keyfinize keyif katın.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz başladı. Bugün 8 Mayıs 2026 Cuma. Haftanın son iş ve okul günündeyiz. Keyifli bir hafta sonu tatili bizleri bekliyor. Diğer günlere göre

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye
5: Alo Ayşe, çabuk ol.
6: Ne var?
5: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
6: Yeni sezon, her şey mi?
5: Evet. Baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.
7: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
8: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs mü? Trol.com.tr.
9: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al. Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
10: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Roventa Brush Active UB9540P0 saç şekillendirici 2499 liraya. Arzu

0: bilgi Vatan mağazalarında.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Ne acele Kılçık hocam.
6: Atason Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim sizleri bekliyor.
7: Atason gözünde, gözler üstünde.
8: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: gerginliğin hediyeleri kazanamadı.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de. Turkcell gecinde 5G.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

geçenlerde Instagram hesabınızda bir değişiklik, bir tuhaflık görüyorsunuz, öyle değil mi? Bunun sebebi Instagram dünya genelinde sahte ve bot hesaplara karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı. Birçok kullanıcının takipçi sayısı düştü, etkileşimlerde azalma yaşadı, bazı hesapların kapanmasına şahit oldu. Özellikle sahte takipçi kullanan hesaplar, otomatik yorum beğeni sistemleri ve fake profiller Instagram'ın yeni sistemi tarafından tespit ediliyor ve siliniyor. Bu nedenle hesabınızdaki düşüşlerin sebebi büyük ihtimalle bu küresel temizlik operasyonu. Bunun amacı daha güvenilir ve tamamen organik bir kullanıcı deneyimi oluşturmak. Bence de böylesi çok daha iyi olacak. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dasınız. En sevdiğiniz şarkılarla sabahımıza devam ediyoruz. Radyonuzun sesini biraz daha açar mısınız?

Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Gün aydın Türkiye. Çok keyifli bir günün sabahında en sevdiğimiz şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Evet, hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Bu ay çok özel bir ay çünkü tatillerle dolu geçecek. Sabırsızlıkla bayram tatilini beklediğinize farkındayım. Az kaldı, biraz daha sabır diyelim. Evet, sizlerden hafta boyunca en çok istek alan en sevdiğiniz şarkılardan biriyle bu güzel, keyifli sabaha devam ediyoruz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi.
2: Daha devam edecek.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı

0: Doğru ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den

0: hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır.

0: indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Kızım, ne gerek vardı?
4: Günü.
3: Oğlum, niye zahmet ettin?
4: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş cepten kampanyalara katılın, 31 Mayıs'a kadar maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız anneler günü alışverişlerinizde 8000 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
6: Pop, pop, kral pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

sizlere yine dolandırıcılıkla ilgili bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bayram yaklaşıyor. Online alışveriş sayısı oldukça arttı şu günlerde. Çok güvendiğimiz bazı siteler var. Evet, onlardan tabii ki alışveriş yapabiliriz. Ancak dikkat etmemiz gereken konu şu. O çok iyi bildiğimiz, çok güvendiğimiz sitelerin sahteleri yapılıyor. Ve siz tıklayıp buralardan alışveriş yaptığınızda hem hesabınızdaki tüm para gidiyor hem de ortada ürün falan yok. Bu yüzden lütfen girdiğiniz sitelere çok dikkat edin. Size mesaj yoluyla şu kadar hediye kuponunuz var, tıklayın ve alışverişi keyifle yapın gibi mesajlar gelebilir. Sakın bunlara da tıklamayın. Gerçek gibi gözüküyorlar ama değiller. Bunu ayırt edebilirsiniz. Bu uyarıyı da yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla şimdi bu şarkıya eşlik edebilirsiniz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.

Zaman yine çabuk ilerliyor, farkındasınız değil mi? Arzu Kaya ile birlikteliğinizin ilk saati geride kaldı bile. Evet, son saate adım attık. Bu saat içinde de çok sevdiğiniz, hafta boyunca sizlerden en çok istek alan şarkılarla devam edeceğiz. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Bu arada radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gün aydın. Yolculuğumuz devam ediyor. Bu keyifli yolculuğa siz de eşlik edin ve bizden ayrılmayın.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yönelik. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var
2: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, Kılçık hocam.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Bakma. Bakalım yarın blok 3 aynı yerinde kalabilecek mi? Şimdi bu güzel ve keyifli sabaha Kral Pop Radyo Top 20 listesinin 5 numarasıyla devam ediyoruz. Ahiyan, Rüya

Bugün de hava gayet güzel ama meteorolojiden bir uyarı var. Türkiye genelinde bugün hava sıcaklıklarının birçok bölgede 30 derece seviyelerine kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar sıcak hava ile birlikte atmosferde artış gösteren toz taşınımı ve polen yoğunluğunun özellikle alerjik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarda öksürük, boğaz tahrişi ve solunum şikayetlerini arttırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Dolayısıyla eğer bu tip problemler

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Çay başka, çay kurban başka.
4: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
5: En uygun.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
9: Abonelik de yok. Aidat da yok.
7: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş.

0: parça parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Tatlı da yersin değil mi annem?
5: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
4: Merak etme, V kartla ödüyorum.
5: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
6: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Roborock Saros Z70 robot süpürge 74.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
8: MediaMarkt.
9: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Perhol 90 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
2: Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMC Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMC Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Radyo'da programın sonuna geldik ve gitme vakti. Arzu Kaya'dan bu sabahlık bu kadar. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili bizleri bekliyor. Ve cumartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde, pazar günü ise saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofonumda olacağım. Dolayısıyla hafta sonu tatilinizde de ben Arzu Kaya yanınızdayım. Hem de çok güzel şarkılarımla. Evet, hepinize güzel, keyifli, huzurlu bir cuma günü diliyorum. Kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Çünkü gün boyunca en sevdiğiniz şarkılarla hayatınıza dokunmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.

0: teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
1: Mikro yazılım, mikro kontene, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler,

Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder,

0: Odur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil budur hissi.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

0: haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe'de olağanüstü seçimini genel kurula bir ay kala tablo netleşiyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken eski başkan Ali Koç yarışa girmeyi düşünmüyor. Shakhtar Donetsk'in konferans ligi serüveni yarı finalde sona erdi. Arda Turan'ın ekibi Crystal Palace'a 3-1 rövanşında 2-1 yenilerek kupaya veda etti. Fenerbahçe Beko'da hedef Final Four. Sarı lacivertliler Euroleague playoff serisi 4. maçında Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS ile gel.
7: ETS sizin için seçti.

0: bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğin neler?
3: Peugeot.com.tr'de.
4: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1- Ücretsiz söküm, nakliye ve

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçe

0: anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankkart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar Türkcell.com.tr'de.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 8 Mayıs Cuma, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çeşitli ülkelerden toplam 48 suçlu Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı iade edilenler arasında uyuşturucu ve örgüt suçlarından arananlar olduğunu açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. Amerikan kuvvetleri Hürmüz Boğazı'ndaki adaları ve bazı İran kentlerini vurdu. İran'da karşılık verdi. Amerikan Başkanı Trump ise İran'la müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız tehdidinde bulundu. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklulara Anneler Günü kapsamında açık görüş hakkı tanındı. Açık görüşler 18-24 Mayıs tarihleri arasında.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu an aracında olanlar, trafikte olanlar, aracınızı park ettikten sonra biraz bekler misiniz, yoksa apar topar kapıyı açıp kendinizi aşağı mı atarsınız? Yoğun trafikten sonra genellikle iki şey yapılır. Ya bir an önce arabadan inersin, kurtarırsın kendini, ya da genellikle ben şunu yaparım, kapatırım her şeyi, sakin devam ederim, inmem. Bir düşünürüm, ne yaptık ya, nereden nereye geldik? İstanbul trafiğinde olunca genelde bu oluyor, böyle düşünceler. Meğerse bu bana özgü değilmiş. Yoğun tempodan sonra kısa yalnızlık anlarıyla zihinsel geçiş yapmaya çalışıyormuş yoğun trafikte kalan sürücüler. Böyle bir çalışma çıktı karşıma. İlgimi çekti. İçinde kendimi de bulunca paylaşmak istedim sizlerle. Tabii bu sadece otomobille alakalı değil. Çok yoğun kalabalık anlarda, biraz ferahladığımızda, biraz sakin bir ortam bulduğumuzda o dinginlik hoşumuza gider, değil mi? O birkaç dakika belki de bir boşluk değildir de bir toparlanma anı gibi. Bunu yapanlar var mı? Sen...

0: Su Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Her şeyim var annem.

0: Ergin'in hediyeleri pazaramada.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
4: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
5: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
4: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
5: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
4: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
6: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp...

Umuyorum haftayı güzel yaşamışsınızdır. Peki stresli bir hafta mıydı sizler için, yoksa sakin ve bir o kadar da rahatlatıcı mıydı? Umuyorum öyledir, ikincisidir, ama biraz stresli, biraz yoğun, baskı altında hissettiyseniz yorucu olabiliyor. Ben böyle zamanlarda genellikle okurum. Okumak iyi gelir, sakinleştirir ve daha çok da ilgi alanlarım konusunda okurum. İşte bir makalede çıktı karşıma, yeni ayakkabı hissi, bir kavram ortaya koyulmuş. Dedim ki ya yeni ayakkabı hissi de neymiş? Sonra yeni ayakkabı hissini unuttuğumu fark ettim. Çocukken çok severdim o hissi. Yeni ayakkabı alınca yürüyüşüm bile değişir. Yani ayağının alışma süreci vardı. O ayrı, bir de özellikle çocukluk yaşlarınızı düşünseniz o kirlenmesin diye özen gösterirsin. Bu yeni ayakkabı hissinin çıkış noktası da bir tüketici davranışına dayanıyor. İnsanların kendini iyi hissettiren küçük alışverişlerden sonra kısa süreli motivasyon artışı yaşandığına dair bir gönderme yapılmış. Mesele ayakkabı ya da satın aldığımız ürün değil, hissettir. Duygu tabii. Bu duygulardan yola çıkarak ürünleri satın alıyoruz çoğu zaman ve markalar da bize bu duyguyu satıyor diyebiliriz aslında.

hayatlarımızın bir kısmı dijital oldu. Yani en analog yaşayan bile bir şekilde dijitalin ucundan tutuyor. Ne demek o? Yani hiçbir şey yapmıyorsan telefon kullanıyorsun işte. Hangi yaşta olursak olalım bunun yaşı da kalmadı. Bir şekilde dijitale bulaşıyoruz. Ve bu dijital araştırmalar da hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü hepimizin hayatına var düşüncesiyle. Bakın sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Çok mesaj yazıyor musunuz, gönderiyor musunuz? Ya da mesaj yazarken bir bilinç akışı haline bürünüyor musunuz? Yani ne demek o? Aklınızda toparlamaya çalıştığınız düşünceleri belirli bir formda yazmaya çalışmak. İşte o belirli form bazen çok düzenli olmuyor. Yazıyoruz, siliyoruz, yazıyoruz, siliyoruz. Ve galiba bu mesaj uygulamaları bizim yazdığımız her harfi takip ediyor. Çünkü ismini söylemeyeyim uygulamanın da mesajları yazıp silmek üzerine bile bir verisi var. Bakın denilmiş ki kullanıcı yazılı mesajlarda ton yanlış anlaşılmasın diye cümlelerini sık sık düzenliyor. Nereden biliyorsun bunu diye artık sormuyorum çünkü nereden bildiğini her anımızı takip ettiklerini yorumlayarak anlayabiliriz diye düşünüyorum.

ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: 99 lira.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı.

Zaman zaman gözetlendiğinizi hissediyor musunuz? Sürekli hareketlerim kontrol altında olmak zorunda. Gözetleniyorum, her yerde kameralar var, girdiğim çıktığım, alışveriş yaptığım her noktada diye bir düşünceye sahip misiniz? Biraz paranoyakça gelebilir ama böyle artık günümüz böyle. Takip ediliyoruz, her anımız takip altında. Süpermarketlerde bile öyle ve çoğu zaman bu takip esnasında bizim beden dilimiz bile kullanılıyor. İşte popüler zincir bir marketin yapmış olduğu bir çalışma çıktı karşıma. Şaşırdım doğrusu. Size soralım öncelikle, market alışverişinde market arabasına yaslanarak dolaşanlardan mısınız? Eğer öyleyseniz market sizi şöyle tanımlıyor: zihinsel yorgunluk yaşayan müşteri. Evet, gün içinde çok fazla karar verdiğimiz zaman zihinsel yorgunluk yaşayabiliriz ya da yoğun çalıştığımız zamanlarda. İşte size ürün satmak daha kolay. Çünkü karar vermekte zorlanacağınız için karşınıza ne çıkarsa onu alıyorsunuz. Ya marketler neden işte böyle beden dilini bile kontrol etmek istiyor? Bu yüzden sürekli seçim yapmak eğer sizi yoruyorsa yaslanın market arabasına, market sizin yerinize seçim yapsın, önünüze çıkarsın ürünleri.

0: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayatta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Şu günlerde aradığınız şeyleri sürekli kaybettiğiniz oluyor mu? Daha doğrusu arayıp da bulamadığınız şeyler evde her zaman koyduğunuz yerde değil, ofisinizde her zaman koyduğunuz çekmecede değil, bir şeyler kayboluyor. Kim kaybediyor kardeşim bunları? Aslında biz neden kaybediyoruz peki? Buyurun bakalım, çekmeceyi açmışsın, orada değil aradığın şey ama yıllardır kayıp olan başka bir şey çıkıyor karşına. Ama seviniyorsun ama asıl aradığın şey orada değil. Bir anda konu değişiyor tabii, çünkü bazı eşyalar hafızayı çalıştırıyor, canlandırıyor. Nesneler geçmiş anıları tetikler denir. Bazen aradığımızı bulamıyoruz ama unutulmuş bir hissi bulabiliyoruz. Keşke o histen ziyade asıl aradığımız şeyi de bulabilsek. Peki nedir bunun sebebi diye baktığımızda ise zihnimizin sürekli meşgul olması, sürekli bildirime, mesaja maruz kalmak. Buradaki mesajlar tabii SMS mesajlardan bahsetmiyorum. Yani hayatın içindeki sizi ilgilendiren her şey. Hatta çoğu zaman bizi ilgilendirmese bile üzerimize aldığımız, ilgilenmek istediğimiz her unsuru mesaj olarak düşünebilirsiniz. Ve işte bu mesajların o kadar fazla olması artık yorucu oluyor bir süre sonra. Aradığımız her şeyi unutuyoruz çünkü koyduğumuz yeri unutuyoruz.

0: Ekstrem teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test

bahsediyorum. Özellikle de kalabalık ortamdaysanız bazen telefonla ilgileniyormuş gibi yaptığınız oluyor mu? Evet. Yani neden eline aldığını bile düşünmezsin. Belki sadece alışkanlıktır. Aslına bakmıyorsun bile. Elinde tutuyorsun. Çünkü telefon artık sosyal bir kalkan gibi kullanılmaya başlandı. Davranış araştırmalarında çıkıyor bu karşımıza. Kabul gördü. Toplumda da sosyal bir kalkan oluşu telefonun. İnsanlar rahatsız hissettiği sosyal ortamlarda ya da sıkıldığı ortamlarda telefonlarını güvenli alan gibi kullanmaya başlıyorlar. Yani bazen ekrandan ziyade rahatlama hissi. Daha da komik bir şey söyleyeyim mi? Bir bebeğin ağladığı zaman emzik araması gibi bir şey aslında bu. Emzik bebeğin stresini geçiriyorsa, yetişkinde ise çoğu zaman elinin altındaki en çok kullandığı obje, yani telefon, o stresi baskılayabiliyor. Amaç ne? Amaç rahatlama hissi.

0: Detaylar cüzdanda.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse-T yanında.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Tren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
2: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Yeni dostlar mı arıyorsunuz? Prime Video'da en iyileri var. Yeni dizi Genç Sherlock'ta ödevlerinden hızlı suç çözen ortakları izleyin.
5: Sherlock Holmes,
6: James Moriarty.
4: Ve aksiyon dolu gerilim filmi Ölümcül Zerafet'te beklenmedik bir mücadeleye ortak olan arkadaşları keşfedin.
7: Tek çıkış yolumuz birlikte olmak.
4: Daha cesur arkadaşlıklar. Şimdi burada Prime Video'da. Amazon Prime gereklidir.
8: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
9: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

Havalar ısındı. Peki sizde durumlar nasıl? O ısınan havaya ayak uydurabildiniz mi? Daha mı enerjiksiniz yoksa tam tersine hiçbir şey yapmak istemiyor musunuz? Kimisi ilk güneşi görünce dışarı atar kendini, yürüyüşler, planlar, enerji. Ama kimisi için tam tersidir bu ilkbahar ayları, hele ki Mayıs başı. Sürekli uyku hali olur, halsizlik olur.

Partiler Euroleague Playoff serisi 4. maçında Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe kazanması halinde 8. kez adını Final Four'a yazdıracak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftası Anadolu Efes Omo Büyükçekmece basketbol karşılaşmasıyla açılıyor. Karşılaşma saat 19'da başlayacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel.

0: erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. İşini büyütenlerin mikrosu var.
2: Mikro yazılım, mikro.com.tr. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bu?
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Tren teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: neler güne hediyeni, Galeri Kristal, Karcher, Lufian, Naramax, Nocturne ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri.

ERD. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel.

0: yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka. Yataşla mutlu
1: uykular. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.

0: Tek reklam.
1: Vano seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

mutlu günler. Bugün 8 Mayıs Cuma, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Fuar Merkezi'nde Saha Expo 2026 fuarında konuştu. Erdoğan, Türkiye elektronik harp sistemini geliştiren, zırhlı araçlarını imal eden bir ülkedir dedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika'nın İran'ın savaşı sona erdirme önerisine bugün yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Rubio ayrıca Amerika'ya füze ateşlenirse karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Bu arada İran'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2 balistik füze ve 3 drone atıldı. 3 kişi yaralandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon yapıldı. Ağaç ve Peysaj AŞ üzerinden usulsüzlük yapıldı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla aralarında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel'le Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Şarkı sözleri nedeniyle müstehcenlik suçundan yargılanan sanatçı Mabel Matiz beraat etti. Müstehcenlik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme sanatçı hakkında beraat kararı verdi. Sağlık Bakanlığı hantavirüs vakalarına ilişkin sürecin titizlikle takip edildiğini açıkladı. Türkiye'de henüz pozitif vaka tespit edilmediği belirtildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklar Mayıs ortalamasında seyrediyor ama batıya yağış geliyor. Yarın İstanbul sağanak yağışlı 24, Ankara sağanak yağışlı 22, İzmir ve Bursa sağanak yağışlı 27, Antalya çok bulutlu 26 derece. Kral Pop.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar

28 Mayıs ve Cuma günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Herkese merhaba. Yoğun geçen bir hafta, hafta sonu öncesi haftanın yorgunluğuyla başladığımız Cuma günü öğleden sonrasındayız. Akşamına ilerlediğimiz şu dakikalara da özenle hazırladığımız, dinlerken iyi hissedeceğiniz, mutlu olacağınız, dinlemeyi sevdiğiniz, bazen geçmişten günümüze uzanan yolculukta bize çok iyi gelen şarkıları paylaşıyor olacağız ve tabii bugünlerin en sevilen şarkılarını. Konu başlıklarımız var. Bugün vizyona yeni filmler eklendi. Geride bıraktığımız hafta en çok hangi filmleri izledik bir göz atacağız. Diğer konu başlıklarıyla, harika şarkılarla önümüzdeki iki saatinize eşlik ediyorum. İyi yolculuklar trafikteki dinleyicilere ve iyi çalışmalar herkese. Ne sandın?

0: Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Huawei Watch Fit 5 akıllı saat 7999 lira. Üstelik yanında Huawei FreeBuds SE 2 Bluetooth kulak içi kulaklık hediye. Siz de MediaMarkt'ta gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt. Şansa kalmaz
1: işiniz Umran Oto Ekspertiz. Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Yeni haftaya, daha doğrusu Mayıs ayına soğuk havayla başladık. Yağış, soğuk derken ve hatta mevsim normallerinin çok dışında karşılaştığımız yağışlarla ilgili haberler gündemdeyken, haftanın ikinci yarısı itibariyle, çarşamba itibariyle hava yükselmeye başladı sıcaklar. Dün ve bugün sıcağı çok net hissettiğimiz, mevsim normallerinin bir tık üstünde de diyebileceğimiz anları yaşıyoruz. Tabii bu batıda. Ayrıca yarından itibaren yağışlı hava etkisi altına gireceğimizi de tekrar uzmanlar hatırlatıyorlar. O yüzden hafta sonu planı yapacaklara şimdiden ileteyim. Bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu iyice bir gözden geçirmek gerek. Çok özel bir şarkı dinledik. Bugünlerin yine çok sevilen şarkılarından biriyle daha devam edelim. Derya Uluğ, Hani Pop'un Kralı'nda.

Futbolda son iki hafta Süper Lig'de 33. hafta karşılaşmaları yarın akşam saat 20'de tüm müsabakalar aynı saatte başlayacak bu arada. Son hafta karşılaşmaları da şu an için öngörüyle 17 Mayıs'ta oynanacak. Tabii Galatasaray'da gözler puan aldığı takdirde şampiyonluğunu kutluyor olacak ama bir tarafta da Süper Lig'de bu son iki haftada çok önemli kırılma noktaları var. Lig'den düşecek takımların muhtemel ligde kalma mücadeleleri. Ayrıca 1. Lig'de de Süper Lig'e çıkacak takımlarla ilgili son düzlük. Dolayısıyla

0: da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Çay başka, çay kurban başka.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Çay başka, çay kurban başka.
3: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
4: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yıl da Boyner'de. 1-11 Mayıs tarihleri arasında seçili kozmetik alışverişlerinde %30'a varan indirim seni bekliyor. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun
2: Kral Pop Radyo'yu dünyanın her yerinden kralmüzik.com.tr ve Kral uygulamasından kesintisiz ve yüksek kalitede dinleyebilirsiniz.

Son haftalarda çok önemli yapımlar, uzun süredir beklediğimiz yapımlar izleyiciyle buluştu. 22 Nisan'da Michael filmi, Michael Jackson'ın hayatının, kariyerinin, böylesi önemli bir ismin kariyerini tamamen bir filme sığdırmak mümkün değil ama en azından bir kestiyle ilgili önemli bir yapım izleyiciyle buluştu ve tabii ki çok önemli bir açılış rakamı elde etti tüm dünyada. Ayrıca birçoklarımız bilir, 2006 yılında izleyiciyle buluşan Şeytan Marka Giyer'in ikisi geldi. Çok önemli oyuncu kadrosu ve çoğunu tanıdığımız, daha önceki yapımda da izlediğimiz oyuncu kadrosuyla Şeytan Marka Giyer 2 1 Mayıs itibariyle izleyiciyle buluştu. Bu haftanın totalinde en çok izlenen filmlerde ilk haftasında Şeytan Marka Giyer 2 zirvede, Michael ikinci sırada, üçüncü sırada Super Mario Galaxy filmi var. Ülkemizde en çok izlediğimiz filmlerde. Tabii bugün vizyona yeni eklenen yapımlar var. Hafta sonu seyri nasıl değişecek göreceğiz ama ben geride bırakmaya hazırlandığımız haftanın ilk 3 filmine bir göz atmak istedim. Ayrıca birazdan bugün itibariyle vizyonun yeni filmlerine de hızlıca bakacağız. Şimdi Tan Taşçı ve Yok Başka Hayalim dinliyoruz.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Tek reklam.

Mayıs ayının ilk haftasını tamamlıyoruz. Tabii Mayıs ayı ikinci pazar anneler günü. Biliyoruz, hazırlıklarımızı da yaptık. Her an bizler için çok kıymetli, çok değerliler. Ama değerlerini göstereceğimiz ve belli edeceğimiz ve paylaşacağımız günlerden biri anneler günü olarak bu pazar günü kutlanacak. Mayıs ayı içerisinde de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı hep birlikte coşkuyla minnetle kutlayacağız. Yine Mayıs ayı içerisinde de Kurban Bayramı var. Bu yıl 9 günlük tatil olarak açıklandı. Dolayısıyla da kimilerimiz 22 Mayıs akşamı itibariyle Mayıs ayının sonuna kadar izne çıkmış tatil süreci başlatmış olacaklar. Ama Kurban Bayramı tarihleri 26 Mayıs'ta Kurban Bayramı arifesi ve 30 Mayıs Cumartesi de Kurban Bayramı'nın 4. günü olacak şekilde Mayıs ayı içerisindeki önemli günleri hatırlatmak istedim. Birazdan bugün itibariyle vizyona yeni eklenen filmlere göz atacağız. Şimdi ey

0: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
1: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
0: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
1: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
0: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
2: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Mobilyadan beyaz eşyaya binlerce ürün tek çatı altında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.

0: 20.900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
1: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.

0: serbest sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

Bugün vizyonda izleyiciyle buluşan yepyeni filmlerde Portekiz aşkı var. Komedi romantik Cansu Dere, Diogo Morgado ve İsmail Demirci var. Kurumsal itibar yönetimi alanında çalışan Yasemin'in nişan gecesinde yaşadığı ve hayatını alt üst eden bir gerçekle yüzleşmesi üzerine başlayan şekillenen bir senaryo. Mortal Kombat 2 geldi. Aksiyon macera, efsane devam ediyor. Finya filmi aksiyon ve gerilim sevenler için Londra'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulunmasıyla yaşananların anlatıldığı yapım. Haftanın animasyonu Arnie Barney Şapşik kardeşler izleyiciyle buluştu. Quentin Tarantino, efsane yönetmen ve o efsane kült film Kill Bill mevzunun tamamı. 4 saatlik bu versiyonda hem 1 ve 2. filmler tek bir kesintisiz filmde buluşuyor. Aynı zamanda bu aksiyon filmin destansı versiyonu yıllarca arşivlerde yayınlanmadan kalan kısımlar ilk kez büyük ekranda gösteriliyor olacak. Sinema tarihinin bence en önemli yapımlarından biri. Kremlin'in büyücüsü gerilim severler için vizyonda Iron Maiden, Burning Ambition bu efsane grubun yalnızca müzik sahnesinde değil aynı zamanda bir kültürel hareketinde hepimiz çok iyi biliriz. Doğuşunda nasıl belirleyici bir rol oynadığını mercek altına alan belgesel türüyle vizyonda. Babil'in Laneti, Korku Gerilim ve Ölünün Laneti yine korku severler için vizyonun filmleri.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50 bin TL taksitli ticari kredi ve 50 bin TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100 bin TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere

Obezite hakkında bildiğinizi sandığınız her şey gerçekten doğru mu? Bilimsel gerçekler ve gerçek yaşam hikayeleri obezitenin biyolojik, psikolojik ve sosyal boyutlarını ortaya koyan çarpıcı ve etkileyici bir deneyimde bir araya geliyor. Obezite, görünmeyen gerçekler deneyimi için sizleri 11-15 Mayıs'ta Beyoğlu Hop Alcazar'a bekliyoruz. Detaylı bilgi için obezitebirhastalıktır.com. Bu bilgilendirme Lili İlaç tarafından hazırlanmıştır.

0: çay yetiştiriyoruz. Tam 102 yıldır.
1: Prime Kompüteslerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.

0: ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Atasan Optik'te Anneler Günü'ne özel indirim. 1-10 Mayıs tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 2000 TL ve üzeri alışverişlerde ilk üründe %20, ikinci ve üzeri ürünlerde %30 indirim.

0: Hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataşla mutlu uykular. Taze taze getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
6: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

0: Tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto
3: Ekspertiz. Ritmini yakala, Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Her şeyim var anne. Derdim.

0: günler hediyeleri pazarlamada.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

efendim. Tabii bu stresi üzerinizden atabilmenizi sağlayacak Bay J birazdan burada olacak. Ve harika bir hafta sonu tatili diliyorum. Yarın saat 13'te Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımıyla eşlik edeceğim. Eve dönüş yolculuğunda olanlara bir kez daha iyi yolculuklar. Bugün için son kez iyi çalışmalar. Hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.com.

0: Batagov'dan kötü haber geldi. Sağ dizinden ameliyat edilen Ukraynalı stoper 4 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Beko'da hedef Final Four. Sarı-lacivertler Euroleague playoff serisi 4. maçında Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe kazanması halinde 8. kez adını Final Four'a yazdıracak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Kuzey ve iç kesimlerde hava parçalı bulutlu. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Eskişehir, Sivas, Tokat, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ve Van'ın doğusunda ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, tedbirli olunmasında fayda var.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Bay J'yi sunar.

0: akşamları, iyi hafta sonları milletim. Kral Pop Radyo'da Bay J'ye denk geldiniz. Umarım şu anda burada dinleyicim olmayı, benim sunucunuz olmamı istediğimden biraz fazla istiyorsunuzdur. Ben çünkü biraz yorgunum. Ama öyle bir meslek seçtim ki, ya millet ben bir 3 ay tatil yapacağım sonra görüşürüz diyemiyorsun.
1: Bay J, sanki sırf senin mesleğin böyle. Bakkal da 3 ay kapatıp gidebiliyor mu sanki bir yere ha? Hepimiz yaşam savaşındayız.
0: O zaman şöyle diyelim mi? Siz, ben, tek suçumuz 2011 Şubat ayında Bitcoin 1 dolarken 1000 tane almamış olmak. Şimdi 79'ar milyon dolarımız olacaktı, biliyorsunuz değil mi? 79'ar milyon dolarımız olacak. Kardeşler, okey tamam, biraz daha moralinizi bozayım mı? Dolar o gün 1.6 Türk lirasıydı. Alabilirdiniz yani. 1000 dolarlık Bitcoin'i 1600 liraya alacaktınız. Asgari ücret 700 lira filandı. Ya kanka, dünyayı yöneten 5 aile bize yedirir mi bu kriptoyu? Yedirir mi? Büyük dünya düzeninin bir parçası bu kripto değerler. Gel yapıp sonra bozuldu. Ay üstüne kahve döküldü. Ama ya Hasan ne yaptın? Ya kaza süsü de verecekler, suçu da Hasan'a atacaklar. Aralarından birine değil, bizim aramızdan Hasan'a, Melisa'ya atacaklar. Ve bize öyle servis edecekler ki durumu. Tabii ya, insanlık hali, kahve dökülmüş diyeceğiz, sağlık olsun diyeceğiz. Oysa ki bu manevrayla sağlık hizmetlerinin tamamı ellerine geçmiş olacak. Sağlık da olmayacak. Sonra gidip esiri olmaya başladığımız yapay zekaya soracağız. Kanka diyeceğiz, böyle böyle oldu, sen ne düşünüyorsun? Ve durumu yaratanlar tarafından programlanmış olan bu aziz mertebe yapay zeka bize şöyle cevap verecek. Sen kralsın, sen şampiyonsun, gene çalışırsın, gene kazanırsın ya, onlara muhtaç mısın koçum benim? Hadi yapma, siz de sıkılmadınız mı yapay zekanın bu sürekli pozitif tavrından ha? Nükleer savaş çıktı, sığınaktayım, ne yapayım diye sorsan şey diyeceğim abi, kelebek dübel kullanarak kendinizi ve sevdiklerinizi sıkıca bir yere tut. Bu da geçer. Bu da geçer mi? Yapay zeka. Bu da mı? İbrahim Tatlıses yapay zekaymış. Bu da geçer. Alışmalısın, dayanmalısın. Bildiğin AI. Hayır, pozitif telkin güzel bir şey. Devam etmek için gerekli motivasyonu sağlıyor da. Kadını mutlu edemiyorsun kanka. Daha fazla vaatte bulunmanın gereği var mı? Hayat gönlünce olmaz, yanılıyorsun. Ömrün yasla da dolmaz, büyütüyorsun. Ya rica ederim, nasıl bir oyalama taktiği bu ya? Nasıl oyalıyorsun ya? İşte tam bu noktada o büyük illüzyonun VIP koltuğunda oturuyoruz millet. Hani şu vazgeçme, başarabilirsin diyen motivasyon guruları var ya. Hepsi aslında 2026 model birer modern zaman masalcısı, biliyor musunuz? Eskiden bizi ninniler söyleyip uyuturlardı. Kekeme değilim oysa, biliyor musunuz? Öyle bir durumum da yok ama bazen takılıyorum. Eskiden bizi ninnilerle uyuturlardı. Şimdi kişisel gelişim ve mindfulness bildirimleriyle uyuşturmaya çalışıyorlar. Ruhunuzu dinlendirin diyorlar. Aslında demek istedikleri, sistemi sorgulamayın ki çarklar dönsün baby. Tamam mı? Kripto bizim, yapay zeka sizi yönlendirir. Ben yani bu mikrofonun gördüğü en yüksek egolu ama en dürüst gerçekliğim. Size şunu söyleyeyim. Hayat sizi oyalamıyor. Hayat sizi birer vergi paketi olarak pazarlıyor. Üzgünüm. Sabah kalktığınızda içtiğiniz o organik kahve bile aslında bir algoritmanın eseri. Biliyor musunuz? Siz o kahvenin tadını aldığınızı sanıyorsunuz. Birileri arka planda kalp ritminizden bir sonraki harcamanızı tahmin ediyor. Zeka dediğim bu. Bizimki hayatta kalma çabası. Lanet olsa. Ama üzülmeyin. Bu devasa tiyatro

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Bay J devam edecek.
1: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. Şimdi Akbank'lı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çift para ve bir yıl ücretsiz EFT havale.

0: hattında. Belirli ürünlerde %50'ye varan indirimler Eskici Bazar Avcılar'da.
1: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
2: Bayram yaklaşıyor, araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim en uygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
3: En uygun.

0: Tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele Kılçuk hocam.
6: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EZCO'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EZCO uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EZCO ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
7: Ödemek EZCO demek.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: iş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Pervol 90 lira. 6'lı 1,5 litre Kuzey'den su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
2: Ne? Kredi kartına 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar Borusan Next.com.

0: Joli ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Her şeyim var annem.

0: hediyeleri pazarlamada. Ritmini yakala
1: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi...

Soru şu, nasıl ayın 31'inde paralar suyunu çekmiş oluyorsa evliliğin 7. yılında da anlatacak havalı hikayeler bitmiş oluyor. Şimdi o noktada ya sessiz sedasız evde bir başınıza bir şeyler yapacaksınız ya da uydurma sallamasyon hikayeler anlatmaya başlayacaksınız. Yapacak bir şey yok ki bence doğru olan bu. Yani nereden bilecek 25 yaşındayken Amerikan genç kız voleybol takımıyla Bodrum'da tatil yapıp yapmadığınızı. Doğrulayamaz. Bırakın etkilensin. Ha boyunuz 1.55 filansa hiç girmeyin bu konuya. İnandırıcılığını kaybedebilir o açıdan. Karımdan en çok duyduğum laf. Beni anlamıyorsun. Bak 2026 yılındayız. Mars'a kargo gönderiyoruz. Yapay zeka saniyede 4 milyon makale okuyor. Biz hala şu 3 kelimelik biyolojik mayın tarlasında patlıyoruz. Beni anlamıyorsun. Hanımefendi. Karıma sesleniyorum buradan. Hanımefendi. Affedersiniz bakan. Çok haklısınız. Sizi anlayamıyorum çünkü benim işlemcim en fazla acıktım. Uykum var ve şu offsite mıydı komutların eş zamanlı çalıştırabilen bir işlemci. Biz erkekler aslında evrimin unuttuğu, aklının sadece %13'ünü kullanan, basit ama sevimli, ponçik, tatlış yaşam formlarıyız. Siz bizden duygusal derinlik bekliyorsunuz. Bizse televizyon kumandasının pillerini düzgün takınca kendimizi dahi zanneden böyle sözün meclisten dışarı. Siz belki o kadar da düşürmek istemezsiniz kendinizi ama. Ya düşünsene hanımefendi. Hanımefendi senin zihninde aynı anda 45 sekme açık. Hepsi birbiriyle bağlantılı, yüksek çözünürlüklü ve duygusal derinliğe olan sekmeler. Benim zihnimde ise sadece dönüp duran tek bir loading yükleme ikonu var. O ikon da genelde yanlış yönü gösteriyor. Affet bizi. Affet hanımefendi bizi. Yani biz karmaşık problemleri çözmek için değil, kavanoz kapağı açmak ve sen garip sesler duyunca bakalım neymiş diye ölümüne karanlığa yürümek için tasarlanmış.

önden yürüyen biz kahraman %13'lükler. %13'lükler. Sanıyoruz ki o karanlığa yürüyünce bütün problemler çözülecek. Hayır efendim, sadece daha hızlı paket olacağız. Bu kadar basit. Yani hanımefendi, lütfen bize o meşhur soruları sormayın. Şu an ne düşünüyorsun? Vallahi cevabı duymak istemezsiniz. Çünkü o an muhtemelen ya 2004 senesindeki o efsanevi halı saha maçtaki kaçırdığımız golü düşünüyorsunuzdur. Ya da acaba bu yapay zeka bizim yerimize bulaşıkları da yıkar mı falan diye. Boş boş duvara bakıyoruz. Niye? Sizi seviyoruz. Bulaşıkları siz yıkayın istemiyoruz. Siz erkekler yıkayın Bayşe. Yapay zekaya odaklanalım. 2026 dünyasında... Ya derinlik beklemeyin. Bizde sığlık bile bir lüks. Bende en azından. 2026 dünyasında her şey akıllandı. Evler akıllı, telefonlar akıllı. Arabalar kendi kendine park ediyor. Bir tek biz erkekler o fabrika ayarlarındaki masum cehaletimizi korumayı başardık. Sözüm meclisten dışarı üstüne alınmak istemeyen lütfen alınmasın. Neyse, ayın 31'i gelip çatmadan o anlaşılmamışlık senfonisine bir ara verelim. Şimdi sizi anlaşılmaya ihtiyacı olmayan, sadece hissedilmesi gereken bir ritme davet ediyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Bay J yayında.

Ama milletim, Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor. Şanslısınız. Boş vaatler veren biri de konuşuyor olabilirdi. Bende boş vaat yok. Vaat yok. Vaat yok. Umut yok. Tatlı hayallerle göz boyama yok. Bizi şahane bir gelecek bekliyor, masalları yok. Neyse o. Tak tak tak masaya koyup çekiliyorum arkadaş. Evet. Peki sizden ne haber? Var mı düzgün bir haber? Moral verici bir segment hayatınızda? Aşk, aşk, aşk geriye kalan tek şey elimizdeki. Şu anda aramızda dünya umurunda olmayanlar, birbirine sular seller gibi aşık olan çiftler. Bir tek ihtiyaçları var hayatta, para değil, su değil, yemek değil, nefes alma, hiçbir şey. Onu biraz daha fazla görsem benim için yeterli. Ve zaman geçecek, bunu bir adım ileri götürmemiz gerekiyor diye düşünecekler. Ve sözlenecekler, nişanlanacaklar, aileler tanışacak. Ne oğlanın anası ne kızın anası birbirini sevmeyecek. Zaten senin annen diye başlayan ilk kavga gerçekleşecek. Ancak aşkın deri döküntüleri hala duruyordur. Nikah tarihi belirlenir, aileler işin içine fazla sokulmaz. Aşkın meyvesi olan düğün gerçekleşir. Abi, normal şartlarda yaşananların ardından hayatta evlenmezlerdi. Ancak modern bilim aşkı yalnızca bir duygusal bağ olarak değil, aynı zamanda nörokimyasal bir süreç olarak tanımlıyor. Aşık olduğumuzda beyinde dopamin, norepinefrin, fenilatillamin gibi hormonlar salgılanıyor. Bu kimyasallar aşkın çeşitli evrelerinde ruh halimizi ve davranışlarımızı etkiliyor ve iyi yönde etkiler gibi bir şey yazmıyor. Evet, duydunuz, iyi yönde etkiler gibi bir ibare tıp literatüründe yok. Bilim bile bu işin sonu iyi değil demiş. Bas bas bağırıyor bilim. Bizimkiler hala o hormonların sarhoşluğuyla nikah memurunun karşısında evet demeye çalışıyorlar. O dopamin, o norepinefrin falan var. Hepsi aslında 2026 model birer kandırmaca. Beyniniz size bu kişi hayatının aşkı derken aslında soyunu devam ettirmen lazım. Bundan iyisini de bu tiple zor bulursun. Haydi acele et, haydi acele et diye emir veriyor. Sonra ne oluyor? Sonra ne oluyor? O hormonlar çekilince geriye sadece taksitleri bitmemiş bir düğün salonu. Ve birbirine senin annen zaten o gün teyzeme de öyle bakmıştı ters ters diyen iki tane yabancı kalıyor. Siz hala aşk her şeyi affeder mi zannediyorsunuz? 2026'dayız millet. Aşk artık kira sözleşmesiyle, ortak dijital film dizi platformu üyeliğiyle ve kimin vizesi daha kolay çıkar hesaplarıyla ölçülüyor. Eskiden mektuplar yakılırdı, şimdi ilişki durumu güncellenip engeller basılıyor. Göz boyamaya gerek yok. Aşk, doğanın bize attığı en büyük ve en eğlenceli goldür. Ve ben, yani sizin tek ve biricik Bay J'niz, bu golü alkışlamak yerine offside bayrağını çekmek için buradayım. Peki, biz bu nörokimyasal savaşın ortasında kalan zavallı aşıkları kendi hallerine, yani muhtemelen bir avukatlık ofisine doğru uğurlayalım. Sadece 3 vakte kadar. Biz ise hormonların değil, gerçek kalitenin peşinden gidelim. Kral Pop Radyo burası. Bay J'yi dinliyorsunuz.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Alo Ayşe, çabuk ol.
3: Ne var?
2: Bambi'deyim. Yeni yaz sezonu 1999 TL'ye düşmüş.
3: Yeni sezon, her şey mi?
2: Evet, baktığımız ayakkabı 999 TL. Bambi'de kadın ayakkabı ve çantalar 1999 TL ve altı fiyatlarla tüm Bambi mağazalarında. Anneler gününüz kutlu olsun.

0: Magnape. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magnape.
1: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse yanında.
2: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.

0: Müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
5: Hem de hiç para vermeden.
6: Abonelik de yok. Aidat da yok.
4: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uç.

Teknosa'da Honor 600 5G 512 GB akıllı telefon Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X-On Lite Bluetooth

Kredi.com'da bahar kampanyası başladı. Sadece %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajıyla evinize hemen sahip olun. Baharın tazeliğini benzersiz fırsatlarla karşılayın. Detaylı bilgi için 444 47 48 veya ramsparkhouse.com.

0: Fatih annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

hafta sonları Türkiye Bağcay konuşuyor. Ve ne konuşacağını çok iyi biliyor. Kral Pop Radyo burası, boru değil. Bu cümle bir kez kuruldu ve büyük ihtimalle yönetimden uyarı alacağım. Bir daha da tarihte asla söylenmeyecek. Bugün beni dinleyenler 1969'da Woodstock konserini izleyenler gibi nesillerce torunlarını anlatacak bugün olanları. Evet. Kral Pop Radyo burası, boru değil demişti. E bakın, meslek dandik olabilir. Siz ne kadar değer yüklüyorsunuz, o önemli olan o. Ben neden Türkiye'nin reytingi en yüksek sunucusuyum hiç düşündünüz mü? Bu tip söylemlerim yüzümden mi? Hayır, devamlılık. 35 sene buraya makak maymununu bağla. Gerçekten bak, bir şey söyleyeceğim. Benim kadar olmasa da bir kitlesi olacaktır. Evet millet, yanlış duymadınız. Bir babunla aynı yolu takip ederek bu yüksek yerlere geldim. Peki bu yüksek yerler nasıl? Bugünler nasıl? İşte aç açıkta değilim şükür. Ama belli sayıda günüm kaldı. Biraz bir şeyler yapmak istiyorum. Ne gibi Bayce? Mesela hala genç bir adam görüntüsündeyken hoş kadınlarla hoş sohbetler edip sabahlar olmasın muhabbetlere girmek gibi. Ancak karım izin vermiyor. Bayce, madem ne istediğini biliyordun, evlenmeseydin kadının başını niye yaktın? Yakmadım. Isı verme konusunda o benden çok daha iyi. Kafamı ütülediği bunca yılın ardından.

bir insanın nörolojik dengesini bozmaya yeter. Bunu çok iyi biliyorum. Bir de üstüne fiziksel varlığımın yaratacağı kaosu hayal edebiliyor musunuz? Eşim aslında sizi koruyor, kendisini değil. İzin vermiyor olma sebebi bu. Bakın, burası Kral Pop Radyo. Burada boru değil, hakikat konuşuyor. Aa, ikinci defa tekrarlandı. Tarihte ikinci defa. Bu sefer de kendimden bahsettim. Boru değil, hakikat konuşuyor. Hakikat ben oluyorum bu durumda. Ben burada size hayatın o acımasız ve komik yüzünü gösterirken, siz de iyi ki bu adamın karısı değilim ama iyi ki bu adamı dinliyorum diyerek şükrediyorsunuz, biliyorum. Ya, zeka böyle bir şey işte millet. Hem nefret ettirir hem bağımlı kılar. Tıpkı benim gibi, tıpkı bu frekans gibi. Neyse, ütü buharı odayı sarmadan ve yönetimden ikinci uyarı gelmeden önce biz konuyu asıl uzmanına, müziğe bırakalım. Teknik masadaki o makak maymunundan biraz daha hallice olan arkadaşlarım. Hallice dedim, makak maymunu demedim. Hallicesiniz, maşallah. Eğer kulaklığınızın kablosuna dolanıp kalmadıysanız sıradaki şarkıyı tüm evlilik mağdurlarına... Ben asla evlenmem deyip düğün davetiyesi tasarlayan iflah olmaz romantiklere gitsin o zaman. Hadi bakalım şarkı.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

yaşananlar. ntv.com.tr ile başlayalım. Amerikan Dışişleri Bakanı Rubio, Amerika'nın İran'ın savaşı sona erdirme önerisine bugün yanıt vermesi gerektiğini söyledi. Rubio ayrıca Amerika'ya füze ateşlenirse karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Araghchi de İranlar asla baskılara boyun eğmeyecektir. Ne zaman masada diplomatik bir çözüm olsa Amerikalılar pervasızca bir askeri macerayı tercih ediyor dedi. Bu arada Hürmüz Boğazı'nda Amerikan ve İran gemileri arasında zaman zaman çatışmalar yaşandığı haberleri geliyor. Amerika ablukayı delmeye çalışan iki İran tankerinin vurulduğunu açıkladı. Geçelim tRTHaber.com'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde devam eden Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı Saha 2026'yı ziyaret etti. 23 yılda savunma sanayinde gelinen noktaya dikkat çeken Erdoğan, Türkiye istiklaline kastedeceklerin bileğini bükecek kudrete sahiptir dedi. Savunmada yeni dönemin kurucusuyuz ifadelerini de kullandı. F-35 savaş uçağına karşı alternatif arayışında olduğu belirtilen İspanya, Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı Kaan'la ilgili.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 8 Mayıs Cuma, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Amerika ve İran arasında anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. Haber portallarında ortak manşet Hürmüz'de.

Sözleri nedeniyle müstehcenlik suçundan yargılanan sanatçı Mabel Matiz beraat etti. Müstehcenlik suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirten mahkeme sanatçı hakkında beraat kararı verdi. Habertürk.com'da manşet, Şanlıurfa'da dehşet anları. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tam bir dehşet yaşandı. İlçede aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kavganın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı diyor haberin detayında.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Antalyaspor'u yenip şampiyon olmak, 7 takımsa kümede kalmak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de 33. haftada oynanacak 9 maçta yarın saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'a Beşiktaş derbisi öncesi Batagov'dan kötü haber geldi. Sağ dizinden ameliyat edilen Ukraynalı stoper 4 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Beko'da hedef Final Four. Sarı lacivertler Euroleague playoff serisi 4. maçında Zalgiris'e konuk olacak. Karşılaşma saat 20'de başlayacak. Seride 2-1 önde olan Fenerbahçe kazanması halinde 8. kez adını Final Four'a yazdıracak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel. ETS sizin için seçti.

yaptınız, kötü yaptınız, başardınız, başaramadınız, becerdiniz, beceremediniz. Artık muhasebesi pazartesinin problemi. Şu anda insanlığın tek hedefi biraz kafa dağıtmak, biraz kendine dönmek, biraz da telefonu sessize alıp herkesten nefret etmek. Karım herkesten nefret ediyor. Ben henüz gelemedim o seviyeye ama çok yakınım. Hissediyorum 3 vakit. Ben cuma günlerini severim bu arada. Ya, sadece biliyorsun çalışmayı sevmiyorum. Bu yüzden çalıştığım cuma, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günlerinden nefret ediyorum. Onun dışında müthiş, müthiş. Günler harika. Hatta bugünü daha da güzel hale getirecek bir senaryom var. Şu an yayında elektrikler kesilecek. Jeneratör de çalışmayacak. Ardından stüdyonun kapısı açılacak ve bütün eski sevgililerim içeri girip birbirine dalacak. Ben de karanlıkta kahvemi içip demek sonunda birleştiler. Voltran. Aslında beni gerçek hayatta tanısanız çok severdiniz biliyor musunuz? Hayır hayır. Sadece bu aristokrat Akdeniz yüz hatlarım yüzünden değil. Şimdi sizi gördüğüm anda cebinize tomarla euro sıkıştırmaya çalışan ürkütücü bir milyarder enerjim olduğu için de değil. En son bir tomar euroyu ne zaman gördüğümü bile hatırlamıyorum. Başka bir şey var. Başka insanı rahatlatan bir tarafım var benim ama çok kötü bir cümle değil mi? Beni tanısan severdin. Ne demek? Şu an niye sevmiyorum? Şu an niye sevmiyorum ama? Çünkü şu an gördüğünüz kişi tamamen yayın sürümü. DLC karakter gibi. Gerçek beni açsak ilk hafta Rütük Bin aslında çelenk gider. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar. Millet karım için müthiş sabırlı bir kadın diyor. Yok şeyince sistem çökebiliyor. Çünkü flört başka bir şey. Birlikte yaşamak bambaşka bir organizma. Flört dönemi bir casting çalışması. Casting. Herkes karşısındakinin hoşuna gidecek bir versiyon oynuyor. Kadın cool, özgür ruhlu, anlayışlı kadın karakterinde. Adam olgun, sakin, güven veren erkek rolünde. Sonra aynı eve çıkılıyor. 2 hafta sonra maskeler düşüyor. Kadın bornozla oturmuş. Size o kıza niye baktın sen bugün? Diye adam panik içinde savunma yapıyor. Bakmadım hayatım. Kadın bakmana değil yalan söylemene sinirleniyorum. Adam sazan gibi dürüstlüğe geçiyor. Tamam baktım. 3 saniye sessizlik ardından sistem çöküyor. Demek baktın iğrenç bir hödüksün sen. Arkadaşlar ne olursunuz ya şu başkasına bakma meselesini biraz sakin yaşayalım. He. Bir şeye bakmakla onunla beraber bir şey yapmak aynı şey değil.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'la Bay J devam edecek.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'tan.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun. Çay başka, çay kurban başka.
2: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo'yla öde. Çünkü ödemek easy.

0: Yataş'ın 50. yılında hediye yağmuru devam ediyor. Şimdi Yataş Yataklar 6000 TL değerinde 50. yıla özel premium yastık ve yorgan seti hediyeli. Uyku başka, Yataş uykusu 50 yıldır bambaşka.
1: Yataş'la mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hiç değişmesin istediğimiz annelerimizin hediyesi bu yılda Boyner'de. Sen de 1-11 Mayıs tarihleri arasında hediyeni Boyner'den al, Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 TL'ye kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 TL ve üzeri alışverişlerde 750 TL Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Anneler günü kutlu olsun.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele Kılçuk hocam.
7: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar?

Yoklamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre Pervol 90 lira. Altılı 1,5 litre Kuzey'den Su 99 lira 50 kuruş. Zamanlı ve cebini düşünenlere...

0: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam ediyor.

millet, burası Kral Pop Radyo. Adım Bahçe ve galiba yavaş yavaş bu işleri bırakıp kendime daha fazla vakit ayırabileceğim bir hayata geçmeyi düşünüyorum. Korkmayın hemen, tamamen kaybolmam. Çok özlerseniz topluca bana vakit ayırırsınız. Artık siz bilirsiniz. Yani insan bu kadar emek verdiği eski radyo sunucusunu haftada bir sulamalı bence. Bakmazsınız siz bana emekliliğimden sonra ya. Ciddiyim, bak şu yayınların kıymetini bilin. Kayıt mı alırsınız, arşiv mi yaparsınız bilmiyorum. Çünkü insanı en çok yaşlandıran şey zaman değilmiş. İlişkiler, evlilikler, ortak banyo, ortak banyo. Birlikte seçilen koltuk takımları, bir şey yok deyip üç gün surat asmalar, bunlar çökertiyor insanı. Ben bir noktada şunu fark ettim. Hayat diye bir conveyor belt vardır, biliyor musunuz? Fabrikada bant vardır. Onun üstüne çıkmışım. Herkesle beraber yuvarlana yuvarlana gidiyorum. Okul, iş, ilişki, evlilik, sorumluluk. Sonra bir gün aynaya bakıyorsun. Ben ne zaman... O hayal kırıklığı noktası. Ne zaman... Ben ne zaman... Bu oldum. Bu işte o an. Sistemden... Akli bir çıkış yapıyorsun. Fiziksel olarak hala faturaları ödüyorsun ama ruhen ormanda yaşıyorsun. Böyle bir durum. Zaten... Evlilik işi çok tuhaf bir toplumsal baskı. Önce flört etmen lazım diyorlar. Sonra ciddi düşünmüyor musun başlıyor. Ardından nikah masası. Ben nikah memuruna ya evet başka bir psikolojik derinlik taşıyor. Onu açıklamam için seminer vermem lazım. Sayın nikah memuru ise hanımefendi. Bayce Bey. Arkadaşlarım yıllarca oğlum sen kesin evlen komedyensin. Acayip malzeme çıkartırsın. De iyi tamam da ya çıkartamazsan malzeme. Yani işte sırf içerik üretmek için... Hayatımı riske atıyorum. Çok agresif.

İç çamaşırı. %100 pamuk olacakmış Don. Biz zenginlerin kullandığında. Laylon değil. Sürekli pişikle bir dolaşmak nefret ettiğim bir şey. %100 pamuk. İskoçlar toprağın verimini ölçüyorlar. Toprağa gömüyorsun %100 pamuk donu. 2 ay sonra çıkarıp bakıyorsun. Ne kadar parçalanmışsa toprak o kadar sağlıklıymış. Bazen gerçekten radyoda çalıştığım için çok mutlu oluyorum. Çünkü siz şu an haberdeki fotoğrafları görmüyorsunuz. Çamurun içinden çıkmış kahverengi, pinçik olmuş donlar. Bilim insanları ellerinde tutuyorlar. Hey yaşasın toprak çok verimliymiş diye. Korkunç bir slideshow. Bir kere net söyleyeyim. O topraktan çıkan hiçbir şeyi yemem ben. Organik tarım diye önüme koyamazsın. Kusura bakmayın. Yani domatesin geçmişinde boxer varsa ben o salataya güvenemem. Mümkün değil. O çoban salatasını kim istiyor ya? Bir de hepimizin bir arkadaşı vardır. Onun donunu toprağa gömsen deney tersine döner değil mi? Toprak ben uğraşamam. Aa, deyip kendini imha eder. Bakteriler toplantı yapar. Ama bilimcilere saygım sonsuz. Gerçekten çok acayip kafalar. Yani biri çıkıp toprak analizi için laboratuvar kuralım demiş. Diğeri don gömelim demiş. Ve ikinci adam kazanmış. Medeniyet böyle ilerliyor. Korku filmi gibi ayrıca. Düşünün gecenin 3'ü bahçeden ses geliyor. Mikroplar donun kokusunu takip edip sizi bulmaya çalışıyor. Protein geri döndü diye fısıldıyor.

Tayland enteresan deneyim olmalı. Ben yabancı ülkelere gidince böyle standart turist kafasında olamıyorum. Bu arada yabancı ülke lafını da sevmiyorum. Kulağa sanki insanlar düşman medeniyet gibi geliyor. Yabancı. Daha çok vatandaşı olmadığım farklı kültürel problemler yaşayan kardeş halklar demeyi tercih ediyorum. Ne kadar naif bir cümle değil mi? Hippie gibi konuştum. Çiçek çocuk oldum. Siz bana çiçek değil direkt kaktüs diyebilirsiniz. Daha gerçekçi. Dışı sert, içi su tutmuş, dokununca huzursuz eden bir yapım var. Benim. Yani bir yere gittiğim zaman turistik şeylerden çok oranın ruhunu yaşamak istiyorum. Mesela Çin'e gitsem, filmlerdeki gibi mahalle kavgasına denk gelmek istem ama öyle iki kişi değil. Bütün sokak birbirine giriyor. Yaşlı amca havada dönüyor, çocuk takla atıyor, biri bambu sopayla bağırıyor. Ben de yanlışlıkla olayın ortasında kalıyorum. Sonra Türkiye'ye tek gözüm morarmış, üç kaburgam kırılmış halde dönüyorum. Harika geçti diyorum. İşte gerçek kültürel deneyim bu arkadaşlar. Bir dayakla ölecek halim yok. Gerçi gözlerime bir şey yapamazlar çünkü çok iyi bildiğim karate hareketi hala aynı. Çocukken öğrendiğimiz o efsane savunma. Biri gözünüze saldırır, sen iki elini çapraz yaparsın. Dünyanın en işe yaramaz ama en havalı savunması. Bütün 80'ler çocukları şu an bunu gözünde canlandırdı, eminim. Bu arada adım Bahçe, hala buradayım. Hala sizi güldürmeye çalışıyorum. Bu insanlar bugün biraz daha az delirerek uyuyabilir mi diye uğraşıyorum. Kral Pop Radyo'da belli ki fena bulmuyor bu işi. Çünkü tam 8. senemde yine hala bu saatte yayındayım. Radyo sektöründe uzun bir süre. Uzun bir süre. Bazı sunucuların kariyeri cuma akşamı başlayıp salı günü bitiyor. Ben hala buradayım. Bakteriye dönüşmüş olabilirim, hala yayındayım. Haziranda hala devam ederse son evliliğim 8. yılına mı girecek artık, ne yapacak? İnsanlar soruyor, ne değişti? Ne değişiyor uzun ilişkide diye, açık konuşayım. 3. aydan sonra fazla bir şey değişmiyor. İlişki artık beta sürümden çıkıyor. Bütün buglar görünmeye başlıyor. Ama en azından artık bazı şeyleri ayırt edebiliyorum. Mesela şu an moral bozukluğumu yaşıyor. Hormonal dönem mi yoksa karanlık bir tarikata mı girdi? Anlayabiliyorum. İlişki deneyimi böyle bir şey. Zamanla basma kalıpları tanımı. Ben çektim. Yani çok çektim bu konuda. Onlar daha çok çekti. Çünkü eski kız arkadaşlarımın çoğu çok ağır PMS geçirirdi. Öyle böyle değil. Yani beni rahatlıkla PMS farkındalık kampanyasında afiş yüzü yapabilirsin. Samimi söylüyorum. Billboard düşünün. Altta kocaman şu yazıyor. Yine ne yaptım? Arkada elinde tava taşıyan bir... Ben de köşede cenin pozisyonunda. Ama işin en güzel yanı bu yükselen bir grafik değil. Döngü. Yani sonsuza kadar tırma. Bir yerde tekrar sevgi geliyor. Önce pataköte pataköte kavga. Trip, kriz. Sen beni anlamıyorsun. Ardından aşkım sen benim ruh eşimsin. Sonra tekrar gün çat pat. Ardından sensiz yaşayamam. İnsan ilişkileri tam anlamıyla düşük bütçeli Luna Park treni gibi. Farkında mısınız bilmiyorum. Korkuyorsun ama inmiyorsun da. Eğlenceli demek ki. Ayrılmayın. Kral Pop'ta bu Ayşe var.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Okul, sınav ve başarı için Arguvit Focus yanınızda. Arguvit Focus'la Bay J devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
4: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
3: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
4: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
3: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
5: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
2: Hayatın dengesi kaçtığında Fuse T yanında.

0: Hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Annene ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Anneler Günü hediyeni Boyner, Evidea, Gürgençler, Kütahya Porselen, Nine West ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır. Hopin,
2: annelerin favori

sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.

tatil budur hissini özlediysen erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: anı kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs tarihleri arasında seçili Dreamy küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Kızım, ne gerek vardı?
6: Günü.
5: Oğlum, niye zahmet ettin?
6: Günü. Her fırsatta bizi düşünen annelerin günü. İş Cep'ten kampanyalara katılın. 31 Mayıs'a kadar...

Tanrım, zaman ne kadar hızlı akıyor ya. Aileme ilk kez ben disc jockey olacağım dediğim günü hatırlıyorum. Aşırı sevindiler çünkü Veli Efendi de jockey olacağımı. Evet, düşün yani ailemin radyoculuk hakkındaki bilgi seviyesi bu kadar. Bir de istemiyorlar tabii. Aman oğlum atın üstünde olsun da ne iş yaparsa olsun. O moddalar. Kimse de çıkıp demiyor bu çocuk 1.75 boyunda bu nasıl jockey olacak diye. Babam diyor ki sen merak etme oğlum sana büyük at buluruz. Yine küçük görünürsün üstünde. Katana'yla yarışıyorum düşünsene bunu. Şimdi kısa kısa bazı haber başlıkları. Kral Pop Radyo yayın yönetmenini ameliyat eden doktorlar sıkı durun. İçinde gerçek bir kalp bulmuşlar. Yani tıp dünyası şaşkın. Rakip bir radyo programcısı Bay J aslında bir kadın ismidir açıklaması yaptı. Ben de cevap olarak evet ama çok yakışıklı bir kadın dedim. Bir son dakika haberi daha. Undele babi madala kelebe baba. Tercümesi şu Afrika'da salgın. Neyse sayı çok. Ülkenin aynı anda başbakanı, kralı, maliye bakanı ve imparatoru olan adam üzgünüz ama nüfus hala çok fazla diye açıklama yaptı. Bir başka haberde kedisi tuvaletini yaparken yüzünü buruşturan adam pişmanım dedi. Bilim insanları hala nedenini araştırıyor. Benim için heyecanlı bir hafta çünkü kalabalık bir gruba müzikli bir gösteri yapacağım. Gerçi son denemede 90 dakikalık şov 14 dakikada sona ermişti. Kavga, bağırışma ve bir adamın bu sanat değil diye üstüme yürümesi dahil. Aslında sistemi çözdüm ben. Artık en başta şöyle diyorum. Bu gösteriyi yalnızca eğitim seviyesi yüksek kültürlü insanlar anlayabilir. İnanır mısınız içeride çıt çıkmıyor. Herkes panikle ha ha ha ha diye bağırarak gülüyor. Çünkü anlamadığını belli etmek istemiyor. Yani insanları eğlendiremiyorsan veya biraz sivri dilliysen psikolojilerini manipüle et değil mi? Modern eğlence sektörü biraz böyle çalışıyor zaten. Bugün kendime yeni bir spor ayakkabı aldım bu arada. Çok sık alıyorum. Bunun önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü toplumda korkunç bir yanlış anlaşılma, yanlış bilgi var. Çok spor ayakkabısı olan insan spor yapıyordur. Hayır efendim, tamamen estetik ve yalan üzerine kurulu bir sektör. Benim evde 4 tane koşu bandı olsa bu hala koştuğum anlamına gelmez. Sporun birinci şartı niyettir. Gerisi dekordur. Dünyanın en iyi uzun mesafe koşucuları niye Afrikalı? Her evde son model koşu bandı olduğu için.

Kemer tokamla uyumlu bir rengi var mı? Belki de... Her neyse millet, haftayı bir şekilde daha bitirdik. Kimimiz çalışarak, kimimiz söylenerek, sızlanarak, kimimiz tamamen taklit yaparak hayatta kaldı. Şimdi önünüzde kocaman bir hafta sonu var. Biraz dinlenin, biraz eğlenin, çok kasmayın. Dünya zaten yeteri kadar saçma bir yer. Bari siz kendinize karşı nazik olun. Tamam mı? Bay J ben. Burası Kral Pop Radyo. Hafta sonunuz güzel geçsin. Pazartesi hala medeniyet ayaktaysa geleceğim.

0: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Anker Soundcore Sleep A30 kulak içi Bluetooth kulaklık 9.999 lira. Maximum ve World Card'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. Son gün 10 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Çeşitli konserler, söyleşiler ve sergilerle müzik sektörünün farklı kuşaklarını ve tüm paydaşlarını bir araya getiren İMÇ Müzik Günleri 9-10 Mayıs'ta İstanbul Tarihi Unkapanı İMÇ Müzikçiler Çarşısı'nda. Medya sponsoru Kral Pop Radyo.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evinin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. Kral